0: Kalk Kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Kalk Kart'ı pulsuz çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Kalk Bank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.

0: kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Elektronika, meşet teknikası, mebel, avtomobil hisseleri. Bütün bunlara ihtiyacın var ama elinde kifayet kadar pulun yoktu. Bir banktan 15 bin manata dek böl öde krediti bu problemini halledir. Tek şahsiyet vesilenle bir bankın partnerlik ettiği çok sayılı mağazalarda krediti resmileştirip alışveriş et. Ödenişi ise 35 aya kadar hisselere böl ver öde. Daha etraflı bir bank çatı.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Banco Paco 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöktas.
2: Halk Bank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halk Bank'ın emanet lotereyasının nöbeti tirajlarında galiblerden biri siz olun. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
0: ASC Halk Bank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kasbank Sumgayıt'tan menzilleri İlkin satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller, nermelerde.

Premium Residence nokta az. Elektronika, menşet teknikası, mebel, avtomobil hisseleri. Bütün bunlara ihtiyacın var ama elinde kifayet kadar pulun yoktu. Bir banktan 15 bin manata dek böl öde krediti bu problemini halledir. Tek şahsiyet vesilenle bir bankın partnerlik ettiği çok sayılı mağazalarda krediti resmileştirip alışveriş et. Ödenişi ise 35 aya kadar hisselere böl ver öde. Daha etraflı bir bank çatı. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.

0: gösterse. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Yeti numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Sungait'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sungait'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Danışır Bakı. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nermelerdi.

yere bu güyüm ben bağlıyor. Ne zamana bakır, ne aya, güne, nağıllar, sevgiler kaydır yine. Dalgalar dillenir, deniz çağlıyor. Çok uzak sahilden bir kız ağlıyor. Dalgalar dillenir, deniz çağlıyor. Çok uzak sahilden bir kız

yok olacak. Benden bizde bizde olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.